0: 13:57.
1: Ligou! Ligou! Pediu! Tocou! Pediu! Tocou! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!